0: Yani şu başta Türkiye'ne gerçekten ortada suç.
1: Boy 52, case 4815, 4815, Tomo call 918.
0: Thank you.

0: Tabii sen sen var kanka.
1: Güzel sen kanka.
0: One seven five four zero. Seni kumarı var.
1: Sen